0: Fiz ti na bohçaya, öhöp! Boş, tirin mobilyatı da bohçayet heyn. Diher ilveri destekevi. Eveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı, babatın razandını ve avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı, dressing room ve hemici defhazı huziyinde. Aha, kada sadaf silibiş bir amına çi? Sadaf silibiş ya taybete duşako ve duşako balifk. İşbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlem yöleşete ve khaveko kil. Deve cabın ve. Seradona peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye ve dehuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنين راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

0: ele kirim dore zonda mezin gebe mirime erdemi egebe mirime zeber malikana la zinano kirbe khamera
1: Anko hendi etet dilevi u destetwe jesinan venabinu dilevi her ebediv daya. Veki mekuti gundu jiran be evina wan et hasen. Sinan